Erade mani bless you. Na onfan tuasu. Erade mana hodia etimi endia. Endearan spirit na onfan ko. Afedia ne honhoma brasie Erade enshane ma omane honhom fufu. Nye ne kra ara ho Erade mfane nsatiano emosidi enshane afunu moma. Yade shredie na nopeni. Ye yade agina ka ho yasafo Jesus. Onfana yare se tubi inu mbutu usu. Na wansa we yadie. Ohia dokro uya uhushie nye. Yaradia se mchose ono.